Oh my goodness. Nasıl diye yani, sen yedi de Muhammed'i muhabbet. Gömü hazırlıydı.